Satın Satın Satın Satın Satın Vay vay vay vay vay vay vay vay Satın Satın Satın Satın Satın Satın